0: Şu bakşada mesela ne
1: bileyim.
0: Onun olmağaşı bizden şultuğu mijağa tirelip durayın, tirelip ıskanındır. Hem onun yortısı diğerlik bizden yakka korap durayın, butakları. Hem olma kıyıla bitiyindir, bizden teritoriye kıyıla.
1: Megası olmağızını
0: bilsin. Yok, şunda o etken. Kurşu bu yağı minikı, tutuki yağı sinikı bulsun. Yağma deyip sorayı.
1: Uzi uga etip koyğan.
0: Uzi etip koyğan.
1: Kuran indi ibet kurşu. Siz nişik dostlar, nişlisiz. Mine ulu şirakta. Kızık mıydı?
0: Türlü şartlar vardır indi. Türlü kurşular bulgan kebeguk. Ul biterle şeyge sezon tuğul. Kışın da bit mesela tübeden şuup düşken. Kuar. Bu kıymağa da lagip kupkın akışların başın harap etti indi. Mina ul karnı nersa nişek.
1: Bunda ilya. Yo yo yo. Yo
0: munda bit alma alma temli kabak rizak. Munda bit ne bu problem ma?
1: Tutale mina munda bit kabakta problemi bulurga mümkün. Mesela ul kabak usip şiga. İş kabakı kişinin özünde. Mesela neyim oturtkan kurşunun. İki kabak sığa şiga. Mina şul iki kabakını nişlete kurşugiz. Kirip soruyma sizden. Elle indi siz uzigiz kirtip biresiz mi? Elle indi ortak kabul esiz mi?
0: Birsin şıpırtkını alasın da indi ikincisini kirtip biresin.
1: Tünle mi?
0: Eyi, eyi.
1: Siz şulayı tesiz mi?

Kurşu hakkı tengiri hakkı diyeyim olay. Kurşu bilen buluş işleri tekisi manası sözge kilüler bulayın da ol. Tek kongelli mizgiller kubrektir diyeyim sanarsa kile ortak birge it kızdırılar, şey işçiler birbirine konak kayır işçiler birbirine.

Son vaqtda kelib erishgan sizning xabarlaringiz Maks numero 891-78-555-915. Xayrli kun fayl. Tunglibiz Alloh buyursa zamondosh topshiruvini radioni sindirgan yo'q. Yo'l yo'q ona toshliqlarga tuban qama da yunuslarga. Ko'p salomlar Mavlud janovi yollagan rahmat Mavlud janovi. Mana bit zamondosh topshiruv bo'lishak bugun 3-20 minutda degan edim. Radio tomoshalar bo'stirlarga hozirlanam. Hem şirattağı radio tınlaşı biz indi bizni tınlay üç bilen məşğul apas bua yoklarında bir kışlı yangırlar buldu yaz kını gökübü bakşalardan sular aktı berengeler su işinde oturdu şuna göre halıq şirmesin deyip irte ala başladı berengene biz de əbiyiz bilen Bulgar radiosuna koşulup jırlı berenge alabız aralarında şirikler de görüne ablay berengi bik temle damirabi Demle bulsun Damir abi, varmayan aşırıqız. Bizgizge selamlar, bizgizge selamlar bizden. Hem şirattağı haber, hayırlı matur, yaşlı günler barışağızga da. Onışlı günler sizge selamlarım edeyim. Raülge, Anim, Redife'ge. Yedigar oğlanda 1922-2005 yılda okup çıkan sınıftaşlarıma küp selam. Sağıt Gıbaşıf'nın tuğan kün onaydan bir matur jarın koyup gitseniz, selamlarını gülşat yolda bizge. Eyi Sağıt Gıbaşıf'nın bugün özünün de tuğan kını bitelim. Hemen de bizim radyo tımaşılarımızdanın en kübü münamında. Eğer indi biz ütkersek birinci uğrunda onun tuğan künge boğuşlanganı jırı tıram. Hem o jırın indi biz Әлбетті, яңғыратыр біз Бұлғар радиосы дұлқынларынан айырылмағыз, дұстарым. Шератта мұна Зейнеф Әрхіддинова, аннан саң енді Сағыт Гибашов башқаруында жүрді яңғырайышақ. Әм аны көп санлы тыңлаушылары есімінде, мұна мұнда тыңлаушыларына изгі тілеклерінде юлағанлар матуры, популяр әліккегі жүрларында яңғырағанар келесі, енді яңа жүрларда ижад етерге тыңлаушыларын, тамашашыларын сейіндіріге насып бұлсын деген тілекте қолығады.